Ocean Badan Cuma Gece Saat 10.00'de Kundin Mazmulli Davamı Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Bilen FM 98'de

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Hit FM'da, Hit Lounge'da, soru başlandı. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, keyfiyatlar yaxşı mı? Duşam mı? Yangi iş haftasını yaxşı başlap aldingiz mi? Bugünkü, mana şu haftagi qanday muhim rejalaringiz bor? Telegram'dagi manzilimizda albatta kimlar biz bilan ekanligini kutib qolamiz xabarlaringizni. Va albatta sizlarga ham yaxshi tanovlarni va'da qilamiz. Hit Lounge'da, Hit FM'da kim biz bilan oldinda Bonu Zardan Bevafo yangi taronasi birgalikda tinglaymiz.
1: 98

Drive Show. Dusan Badanji Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: حبیبی حبیبی حبیبی بو سیبگلم دیگن ادش مثلا حبیبی دیگن سوز دوارم مفتونه خون
1: حبیبی
0: کیمگه درست سیبگینگز نسخار ایتیم دوستم دیگن پرزدلر اینگز گی برزه گرک خاضر حبیبی سیبگلم دیگن
1: حبیب دیسه دوستم دیگن
0: اوه شو یقین لیک من آزونو بلدره ایکنز نه
1: شو نقل
0: بله کلش بالده که یورستل دیگه برمازده که تو شو تلی ارگر کتب قلو ویرده
1: خاقه گیتده آیاغو یوکو
0: بلمدم ورمو لب کتسه کرک صدره لب کتسه کرک بلکی و بس تلیفون رقم لرمز شای خالده منو شو پلیوت رژیم دن چخارب قویدم افتانا خان یعنی بر بار رقم لرمز نم با جان دل استت بی بارسس
1: البتم 88-114-90-80 bizni telefon raqamlarimiz.
0: Va ushbu raqamlarga qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi. Bizda Telegramda juda ham ko'p javob variantlari bor, lekin hozir ko'rganim bitta dona to'g'ri javob bor ekan. Kim ekan bu mashhur aktrisa?
1: Lekin biz qo'ng'iroq kutyapmiz.
0: Ha, qo'ng'iroqlardan javobni qabul qilamiz. Mashhur aktrisa Samarqandda tavallud topgan deya ma'lumotlarni berildi.
1: Yana bitta yordam berishim mumkin.
0: Ayting.
1: Farzandlari bilan birga biz ishlaganmiz.
0: Farzandlari ham san'atkor ekan, demak.
1: Ijod yo'nalishida. Aha.
0: Lekin aktrisa, aktyormi, qo'shiqchimi bu haqda aytmaymiz. Farzandlari ham san'atkor. Samarqand shahrida tug'ilgan mashhur aktrisa, ustoz, san'atkor. Hozirgi kunda ustoz deyam bemalol aytolsak bo'ladi menimcha.
1: Va juda yaqin bir-birimizni taniymiz. Shunchaki mana shu san'atkorni deb ko'pchilik biladi. Meni ijtimoiy tarmoqlardan kuzatadigan tinglovchilar bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha ularni men ijtimoiy tarmoqda birgalikda ishlayotganimizda suratga olish jarayonlarida videolarni ko'p qo'yganman. Bir vaqtlar.
0: Ha, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Kim ekan Maftunaxon bilan shu Instagramda storieslarda videolar qo'yilgan ijodkorni onasi. To'g'rimi?
1: Mhm.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kech xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
2: Toshkentdan Muhammad Alloh
0: yana. Muhammad Alloh birinchi soatda mag'lub bo'lgan tinglovchimiz.
1: Bu soatda g'oliblikka harakat.
0: Omad yor bo'lsin. Diqqat bilan tingladingiz ma'lumotlarni menimcha.
2: Albatta,
0: yaxshilab
2: harakat
0: qilaman. Taxminlar juda ham ko'p, lekin shulardan bittasini tanlab ko'rmoqchiman. Tanlab ko'ring. Rano Yarashova degan xayolga boraman. Vau, zo'r javob varianti. Rano xonim
1: Yarashova, qabul qildik. Lekin ma'lumotlar to'g'ri keladi. Rostdan ham. Rano Yarashova.
0: Farzandlari san'atkor, Samarqand shahrida tavallud topganlar.
1: Biz yaqinmiz. Do'stmiz.
0: Hozirgi kunda Madina Mumtoz taxallusi bilan ijod qilgan aktrisamiz. Menimcha tanaffusdalar yoki
1: tanaffusda desak ham bo'laveradi. Juda ham ovozlari kuchli, kinolarda rol o'ynagan Madina Mumtoz. Lekin biz bugungi kunda unchalik ko'p gaplasha olmaymiz, chunki hamma o'zini oilasi, o'zini farzandi, o'zini ishlari bilan. Ammo lekin biz deyarli birga katta bo'lganmiz desam ham bo'laveradi.
0: Va biz navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Rahmat, kech xayrli bo'lsin, tanishib olamiz.
2: Rahmat. Mana ismim Odil Toshkentdan.
0: Odil Toshkentdan. Telegramda adashmasam siz ham javob varianti yozgandingiz,
2: ha?
0: Demak biz o'sha yagona to'g'ri javob egasi bilan gaplashyapmiz. Hozir bilib olamiz kimniki, kim haqida yozganlarini. Va tantanali ravishda e'lon qilsangiz bo'ladi. Bu aktrisamiz ism shariflari.
2: Gulchehra. Alo.
1: Eshityapmiz.
0: Ayting.
2: Gulchehra Ibragimbekova.
0: Gulchehra Ibrohimbekova.
1: Opari. Qaysi ma'lumot sizga bu variantni topishingizda yordam berdi? Bu javobni topishda yordam berdi?
2: Xuddi shu aktrisaga juda qiziqishim kuchli, chunki bularga nimaga qiziqishim uyg'onganki, Taxtali serialidan keyin juda ham kuchli uyg'ongan shunga.
1: Qaysi serialdan keyin?
2: Taxtali.
1: Charxpalay serialidan keyin. Charxpalay serialida rol ijro etganmilar?
2: Ha, basseyn oldida o'tiradilar-ku.
0: Basseyn oldida kim o'tiradi?
2: Shu aktrisa.
0: Charxpalay seriali?
2: Da.
1: Boshqadan ko'rish kerak ekan.
0: Adashtiryapsiz menimcha. Begona bahor filmida, lekin o'sha basseyn yonida favvorani oldida o'tiradilar. Birinchidan u begona bahor, ikkinchidan u serial emas.
1: Farzandlari, qizlari aktrisa, o'g'illari Ulug'bek Ibrohimbekov biz bilan ko'p yillar davomida televideniyada faoliyat yuritganlar, rejissyor bo'lib.
0: Hozir ham?
1: Hozir ham, adashmasam Toshkent telekanalida bo'lsalar kerak. Hozir ham xabar olishib turamiz ba'zida ijtimoiy tarmoqlarda o'ynagan rollar yoki boshqa narsalar haqida fikr almashib turamiz. Shu inson bilan birga faoliyat yuritganmiz.
0: Ofarin. Odilbek, endi siz aytingchi, qaysi xonandalar bizda qo'shiq kuylasin? 5-ta, 5-ta xonanda aytishingiz mumkin?
2: 5-ta. Xo'p. Birinchisi Tohir Sodiqova balalar ro'yxati bo'lsin.
0: Ularni duetlari bo'lsa ham bo'laveradi, to'g'rimi?
2: Bo'laveradi, albatta bo'ladi.
0: Keyingisi?
2: Keyingisi Shahzoda bo'la qolsa.
0: Shahzoda keyingisi?
2: Keyingisi Rayhona bo'la qolsa, mayli.
0: Keyingisi?
2: Endi u yog'i ikkitasini o'zinglar qo'yasiz.
0: Chunki aynan bolalar guruhi hamda Rayhonni dueti bizda navbat kutib turibdi. Shuning uchun qolganlarni ham o'zingiz aytsangiz yaxshi bo'lardi. Shahzoda.
2: Mayli Shahzod guruhi bilan qolsin.
1: Tadan tadan tan tadan degan qo'shig'imiz bor.
0: Keyingisi?
2: Lola bilan qolsin.
0: Lola. Lola. Lola mi yoki Lola mi?
2: Lola.
0: Lola. Kelishdik. Mana shu kechingiz xayrli bo'lsin va biz siz aytgan qo'shiqlarni qo'yishda boshladik. Mazza qilib tinglab yo'lda davom etasiz. G'olibimizni yana bir bor tabriklaymiz. Keyingi loyiha actionmi, rezumemi, Maftunaxon?
1: Tinglovchilar nima desa shu?
0: Tinglovchilarimiz bizga ishonishyapti va biz sizga ishonyapmiz. Wow. Giloslar keldi, Maftunaxon. Vodiydan giloslar keldi, giloslar. Buni yeyish kerak.
1: Bu gilos.
0: Mavzuga qayting, rezyume bo'lsinmi, ekshimi? Maftunaxon, Maftunaxon. Maftunaxon ketdi, Maftunaxon va biz birozdan so'ng qaytamiz.